özendi ağab getir. Şolkasın sönbesin rahanda, o cipi toru basallar manha. Ötüday ömür ötür, dünyayı bəri bekir. Şoltasın sönbesin şahanda,

jilgenden al. Aha ya! Asıl kasisleri kürsü hadi! Бәрбіз қане-қане

Şirkensizim şirkenin Bergis birge Bergis Bergis Gülüydü Tamaşa Kuvvet

Sizin şirkinin Bergus Birge, Bergus, Bergus Gülüydü. Tamaşa kuvanışım az kağın. Jirbirken